0: Ama kasi girersen yıkat yıkır girerler herkes. Bugün de kudaylıkta. Ama sakı bey kiler herkes kudaylı dar.
1: Kudaylı dar, herkes
0: kudaylı. Ya herkes seni destuma sülü yıkar yani. Ama seni sülü yıkar, kırdıkın. Hayır, kim o da? Deva hastır.
1: Ya.
0: Asker bayramı ne de? Her kiler uzun atırır.
1: Kokisin sen.
0: Hayır, makul. Kokisin sen.